ormanda yürürken. Güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken rüzgarlar ağaçların arasından yol alır.

Güneş vurur, vurur. Kafana, kafana, kafana, kafana, kafana, kafana.

0: arasında giderken güneş ışıkları,
1: güneş ışıkları
0: yaprakların arasından gelir. Güneş yaprakların arasından gelir.

0: Güneş yaprakların arasından bilinir.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır. Yapraklarla.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Dokunur.
1: Oynaşır.
0: Her yerini.
1: Yaprakların
0: damarlarından
1: dokunur, yayılır
0: rüzgarın dokunuşu ta
1: yaprakların
0: köklere.